0: puña cara y la vende salvada, mío, como que se sea, voy a respetar yo, apretada ya falle a mí, ella entra a mí sin mí, a ver. Ella te lo mira para otro lado, ya falle a mí, pero yo la vende justicia, pero vi. Te digo, ah, van a otro día la añade permiso a la casa, mío, coña, se está dando fecha.
1: Ay, pasa, mío,
0: pues
1: ay, música mía,
0: ya, pues, ya, tira, pago, pues, ya, hago, ¿qué, ya, ya, ya, ya, y ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,